bam bole bole bam bam bam bam bole bole bam bam bam bam bole bole bam bam bam bam kehu maina bhandari teri mai mare nahi chaki diya tune tari tujhe mane duniya sari bole bam bam bam bam bole bole bam bam bam bam.